Demazı da o, mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı da mı